0: Kanka ben Melek 62.
1: Melek 62'dim.
0: Melek 62'dim. Bir daha karakterizim
1: Kanka kapıyı.